Oliver, em gelişim bağlıya xelekama ya iro. Ku e Juliana burabum. Briya radio delal. O benda ma ben heya xeleke kadın. O beşa duyemin. Lisar bajare kevin. Lişame li pariz gahaye. Şama kevnar giri dayi paytaxta şame. Ve ezhe bidarım. Hındı kevukhaşiye de bimine.